Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye yine alevlerle mücadele ediyor. Bu hafta özellikle yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak hava yangınları tetikledi. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar kıtanın su tedarikini buharlaştırıyor. Kıta genelinde tarımsal kayıplar arttı. Romanya 1 milyon hektardan fazla tarım alanını kaybetti. Depozitosu olan ambalajlar, yani DOA sistemi, yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Balon balığı avcılığı sonuç verdi. 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplamda 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Uygulamayla biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanıyor. ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahilde akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler 35 yuva tespit etti. Anaç kaplumbağaların yumurta bırakmayı sürdürdüğü yuvalar, kafesler ve uyarı tabelalarıyla koruma altına alındı. Aksaray'da göçmen kuşların yuvalama alanı olan Tuz Gölü hareketli günler geçiriyor. Kuluçka'dan çıkan 10 binden fazla yavru flamingo sulak alanda eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu yıl 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

Günaydın, Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben, aynı zamanda Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu biliyorsunuz. Ve yepyeni bir aya başlıyoruz, yepyeni bir sayfa açıyoruz hayatımızda. 1 Ağustos 2026 Cumartesi bugün. Kral Pop etkinlik otobüsümüz bugün Elazığ'da olacak. Hemen yayının başında hatırlatayım. Arzu ve Mert yayınlarında otobüsün lokasyonunu duyuracaklar. Ve yine her yayında otobüse gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan hediye çeklerinin sahibi olacak, aklınızda olsun. Bir de sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım hafta.

Sıcaklıklar artıyor ve fırtına alarmı veriliyor 11 il için. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar sebebiyle orman yangını riskinin de arttığını söylüyor uzmanlar. Lütfen dikkatli olun. Duman gördüğünüzde bile 112'yi arayın. Düşen nem değerleri de ormandaki bitki örtüsünün sıcaklıkla birlikte çok kolay bir şekilde alev almasına, çünkü kurumasına neden oluyormuş. Rüzgarın pazar gününe kadar yer yer saatte 80 kilometreye çıkabileceğini ve gelecek haftada İstanbul'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağını söylüyor raporlar ve uzmanlar. Bunlar iyi günlerimiz.

4 yeni film vizyona girdi. Biri için dün herkes sinema salonlarına koşuyordu. Tom Holland, Zendaya ve Sadie Sink'in başrollerini paylaştı. Örümcek Adam yepyeni bir günden söz ediyorum. Uzun zamandır merakla beklenen film, kendini sevdiklerin hafızasından gönüllü olarak silmek zorunda kalan Peter Parker'ın artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York sokaklarında tek başına suçla savaşırken yaşadıklarını anlatıyor. Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu bir film var. Moody, Deliliğin Kanadında 3 Gün. İtalyan bohem ressam Amedeo Modigliani'nin hayatındaki 72 saati anlatıyor bu film. Ve filmde Al Pacino da rol alıyor bu arada. İki animasyon film vizyonda bu hafta. Melodi ve Neşeli Notalar, Melodi ve Efe'nin İstanbul'un farklı yerlerinde enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını anlatıyor. Çok tatlı geliyor kulağa, belki çocuklar gitmek ister. Blok 3 ve Poizy işbirliğiyle devam ediyoruz cumartesi sabahına. Çok güzel gülüyorsun. Şimdi Kral Pop'ta.

Sadece Türkiye değil, Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa, İspanya ve Yunanistan'ı saran dev orman yangınları kendi bulutlarını ve yıldırımlarını yaratıyor diyor uzmanlar. Yangın fırtınalarına dönüşmüş hatta, oldukça da sevimsiz bir tabir. Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük arazi kayıplarından biri yaşanıyormuş. Bilim insanları artık yalnızca orman yangınlarından değil, kendi hava sistemini yaratan yangın fırtınalarından söz ediyor. Avrupa Birliği de daha ürkütücü bir uyarıda bulundu. Yangınlar bu yıl normalden çok daha uzun sürebilir. Kasım ayının başına kadar devam edebilir. Lütfen herkes dikkatli olsun.

1 Ağustos 2026 Cumartesi bugün birkaç hatırlatma yapacağım. MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitlerin ödenmesi bitti. İnşallah atlamadınız. Zira MTV'yi ödemeyenler araçlarını satamayacak, muayenesini yaptıramayacak ve muayene yaptırmadığı için de cezayla karşı karşıya kalacak. İkinci kez polise yakalandığında da aracı trafikten men edilecek. Bir süre ödenmeyince de Gelir İdaresi Başkanlığı haciz uyguluyor biliyorsunuz. Diğer yandan LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos Çarşamba günü mevgov.tr adresinden ilan ediliyor. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları da 10-12 Ağustos arasında alınacak. 14 Ağustos'ta da duyurulacak. Herkesin

0: Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Birkaç etkinlik önerisi paylaşayım hafta sonu için belki değerlendirmek istersiniz. Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Jazz Project kapsamında bu akşam Kadıköy Belediyesi Selami Çeşme Özgürlük Parkı'nda müzikseverlerle buluşuyor. Bir de açık hava sineması önerisi var. İstanbul Kitapçısı Kadıköy Terası'nda pek çok film gösteriliyor. Bulutsuzluk Özlemi 40. yıl özel gösterimi kapsamında Yaşamaya Mecbursun da gösterecek olan filmlerden biri. Programı takip edin bence. Kral Pop burası. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tek reklam.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
3: Tatil budur hissi.
1: Tek reklam.

Az önce yangınlarla ilgili konuşurken herkes dikkat etsin lütfen dediniz. Neye dikkat edelim diye soran var. Şimdi yangınlar artıyor. Kimi yerde kontrol altına alınıyor, kimi yerde alınamıyor, yayılmaya devam ediyor. Yayılıyor çünkü sahillerde, ormanlarda olmaması gereken her yerde etrafa atılmış çöpler var. Çöp bile değil, terliğini atmış insanlar. Cam şişeleri, soda şişeleri, izmaritler, poşetler yiyip içip atıp gitmek nedir bu devirde gerçekten anlamak mümkün değil. Bir kendimize gelmemiz gerekiyor. Doğaya karşı, çevreye karşı, kendimize karşı, etrafı karşı bazı sorumluluklarımız var. Yani yiyip içip atıp hayatımıza devam edemeyiz, edersek böyle oluyor çünkü. Hele yazın. Daha yazın ilk gününden beri yaz orman yangınları nasıl olacak acaba diye düşünürken bunları görmek gerçekten çok can sıkıcı. Zira uzmanlar orman yangınlarının %90'ını insanların çıkardığını söylüyor. Bunu düşünerek dikkat edelim lütfen demiştim. Yangın veya duman gördüğünüzde de ihbar etmek için 112 ya da 177 orman yangını ihbar hattını arayın lütfen. Aradığınızda hattı çok meşgul etmemek için yangının, dumanın görüldüğü konumu, il, ilçe, mahalle, mevki, GPS konumu, artık ne varsa, yangının büyüklüğü, alev mi yoksa sadece duman mı görüldüğü, yakınlarda yerleşim yeri var mı gibi konuları kafanızda toparlayıp öyle arayın lütfen. Yangınları söndürmeye çalışan ekiplere de bir kez daha kolaylıklar.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Blok 3 Sebebi Yar. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Hadise Ara Beni. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Dokuz numara Blok 3 Kayıp Kalp. Sekiz numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. Altı numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Beş numara Sibel Can APO Kıyamam.

4 numara Manifest toz pembe. Üç numara blok 3 sebebi yar. Benim hatam var burada, benim hatam var. Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı? İki numara hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni. Bir numara manifest Ajda Pekkan hileli.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Ayın ilk yayınını bitirdik. 1 Ağustos 2026 Cumartesi bugün. Hafta sonuna da güzel bir giriş yaptık diye tahmin ediyorum. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Yavaş yavaş müsaade isteyeceğim. Önce birkaç hatırlatma. Sosyal medya hesaplarımızdan başlayayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Ve Kral Pop etkinlik otobüsümüz bugün Elazığ'da olacak. Unutmayın. Arzu ve Mert yayınlarında otobüsün lokasyonunu duyuracaklar. Yine her gün olduğu gibi her yayında otobüse ilk gelen şansı Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan hediye çeklerinin sahibi olacak. Şimdiden herkese iyi şanslar diliyorum ve gidiyorum. Harika bir cumartesi, harika bir hafta sonu olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kavuşma.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bağlantı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti
3: BBVA. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki

0: Stand Hodri Meydan. 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Evet, başlar başlamaz hemen bir yarışma yapmak istiyorum. Etkinlik otobüsümüz bugün Elazığ'da. Lokasyon paylaşıyorum. Elazığ Bakırcılar Çarşısı yanında sizleri bekliyoruz. Bakırcılar Çarşısı yanı ve şifremiz Harput Kalesi. Bu şifreyle birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Yarışma başladı.

Bugün 1 Ağustos. Artık Temmuz defterini kapattık. Yepyeni bir ay başlangıcı. Bu ay hepimize huzur getirsin, sağlık, mutluluk getirsin ve tabii ki çok güzel haberler getirsin. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Planlarınız varsa eğer lütfen benimle WhatsApp mesaj hattından paylaşın. Bakalım kimler nerelerde ne yapacak? Merak ediyorum. 0533 781 74 74 WhatsApp hattımız. Ve bu şarkı sizin için. Kulak verin ve radyolarınızdan ayrılmayın.

Bazen bazı şeyleri yapmak hepimize çok zor geliyor. Su içmek bile. Eğer su içmekte zorlanıyorsanız, unutuyorum, içemiyorum diyorsanız mutlaka elinizin altında, çok yakınınızda bir su bulundurun. Böyle olduğu zaman inanın bana çok sık su içiyorsunuz. Ben artık öyle yapıyorum. Bir de sabahları mesela uyanamıyorsunuz. Alarm çalıyor, tekrarlıyor, çalıyor, tekrarlıyor. Ne yapın biliyor musunuz? Telefonu uzak bir yere koyun. Çünkü eğer uzakta olursa alarmı kapatmak için yataktan kalkmak zorunda kalıyorsunuz. Ve alarmı kapattıktan sonra yeniden yatmıyorsunuz. Aslında genel olarak disiplinli olmamız gerekiyor. Alışkanlıklarımız bazı şeyleri kendimiz için kolaylaştırdığımızda daha yaşanır hale geliyor. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Nasıl geçiyor gününüz? Benim şahane geçiyor. Sizlerleyim, güzel şarkılar çalıyoruz. Keyfimiz yerinde. Bir kahve keyfi yapacağız birazdan. Önce bu şarkıyı dinleyelim.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.

0: Çalışmamız sonuçlandı. Bugün etkinlik otobüsümüz Elazığ'da. Otobüsümüzün yanına şifre ile birlikte ilk giden dinleyicimiz Büşra Karaca oldu. Tebrik ediyorum Büşra. Söz sende.
1: Merhaba, ismim Büşra. Arabamda Kral Pop dinliyordum. Anonsu duydum, arabalarına geldim. Şu an hediye çekimi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ediyorum. Çok keyifli.
0: Biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel bir enerjin var. Bu enerjin hiç bitmesin. Şansın bol olsun. Hediye çekini güzel ve sağlıklı günlerin daha önce sevgili Büşra. Evet, kazanamayan dinleyicilerimiz, gözünüz yolda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Çünkü etkinlik otobüsümüz Türkiye turlarına devam edecek. Ve şimdi Norm Ender, Ebru Gündeş işbirliğiyle Bir Çift Göz.

0: 21 Ağustos Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. İki kentte alevlerle mücadele devam ediyor. Balıkesir Valisi Susurluk'taki yangının yerleşim yerleri için tehdit oluşturmadığını açıkladı. Aydın'ın Çine ilçesinde de alevlerin enerjisi büyük oranda düşürüldü. Antalya'nın Alanya, Muğla'nın Fethiye, İzmir'in Foça ilçesindeki yangınlar da kontrol altına alındı. 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekipteki son FETÖ mensubu yakalandı. 10 yıldır firari olan eski yüzbaşı Burak Karatepe kırmızı bültenle aranıyordu. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve 3 kişi tutuklandı. Soruşturma, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı işlemleri sırasında usulsüzlükler iddiasıyla başlatıldı. Hakkında soruşturma başlatılan Cem Küçük tutuklandı. Küçük'ün katıldığı televizyon programlarında kullandığı ifadelerde yanlış bilgiyi alenen yaydığı belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında gelişme var. Gözaltındaki 5 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. İstanbul'da uyuşturucu ve yasa dışı bahisle ilgili operasyonlara imza atıldı. Adalet Bakanı Gürlek, Ambarlı Limanı'ndaki bir gemide 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Cep telefonlarına yasa dışı bahis reklamları gönderdiği belirlenen 33 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Sosyal medyada tetikçi ilanı veren, suç örgütlerini öven kişilere yönelik emniyet ve MİT ortak operasyon düzenledi, 216 kişi yakalandı. Meclis Genel Kurulu'nda milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı teklifi kabul edildi. Düzenleme ile eğitimini yarıda bırakanlar yeniden üniversite sıralarına dönebilecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yeni hafta ile birlikte sıcaklık 4 ila 8 derece daha artacak. Bugün İstanbul rüzgarlı 29, Ankara açık 30, İzmir rüzgarlı 37, Bursa rüzgarlı 32, Antalya güneşli 37 derece. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Elazığ'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: FIFA Dünya Kupası'nı da kapsayan ticari haklarının bir bölümünü yatırımcılara satma planından vazgeçti. Karar UEFA'nın başını çektiği üye federasyonlardan gelen tepkilerin ardından alındı. Fenerbahçe sosyal medyadaki spekülasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Başkan Aziz Yıldırım'ın İrfan Can Kahveci'nin geleceğiyle ilgili yaptığı açıklama ve teknik direktör İsmail Kartal'la bu konuda görüştüğü yönündeki iddialar yalanlandı. Beşiktaş'ın genç oyuncusu Devrim Şahin Bodrum Futbol Kulübü'ne kiralandı. Profesyonel kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Şahin A takımla 6 maçta görev aldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hızında azalma olsa da yine de sert esecek. Pazardan itibaren hava daha sıcak ve bunaltıcı olacak. İzmir'de ise pazar fırtına kesiliyor, sert rüzgar var. İç Anadolu'da ise yazın en sıcak günleri başlıyor. Akdeniz kesiminde ise lodos bölgeye yoğun nem taşıyacak. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde önlem almalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

Çok güzel mesajlar var. WhatsApp mesaj hattından bize ulaşan sevgili Selin'in mesajıyla devam etmek istiyorum. Bursa'dan yazmış. Kahvaltımızı bitirdik, hazırlandık. Şimdi çocuklarla birlikte Göl Yazı tarafına küçük bir kaçamak yapacağız. Arabada tabii ki Kral Pop Radyo açık olacak. Güzel şarkılarla yol daha keyifli demiş. Selin, yolculuk müziksiz asla çekilmiyor. Bu arada Bursa'ya çok gidip geldim ama Göl Yazı'ya hiç gitmedim. İlk fırsatta Bursa'ya gittiğimde mutlaka Göl Yazı'ya da uğramak istiyorum. Çok met ediyorlar. Keyfiniz bol olsun. İstanbul Ataşehir'den selamlar demiş bir dinleyicim. Cumartesi olmasına rağmen ofiste nöbetteyim. Bir yandan bilgisayar başındayım. Bir yandan seni dinliyorum. Sayende mesai hiç sıkıcı geçmiyor demiş Emre. Teşekkürler Emre. Gününün güzel geçmesi dileklerimle. Balıkesir'den de bir dinleyicim yazmış. Sahilde yürüyüşümü bitirdim. Şimdi kahvem elimde denizi izliyorum. Bu huzura bir de Kral Pop eşlik edince hafta sonu tam anlamıyla başlamış oluyor demiş sevgili Nermin. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajlarınız için. O zaman keyfinize keyif katmaya devam etmeliyim. Bu şarkı tam sizin için. Kulak verin ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: 27 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında 13

0: 6 GB, 12.7 inç, 3K Android tablet, 22.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

İstanbul Valiliği'nden bir uyarı var. Biliyorsunuz birkaç gündür İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok bölgesinde rüzgar var. Hatta fırtına da var. İstanbul'da şiddetli rüzgar bugün ve yarın da devam edecek. Valiliğin yapmış olduğu açıklamaya göre başta orman yangınları olmak üzere ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçmasıyla ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir uyarısı yapıldı. Bu arada ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz Kral Pop Radyo ailesi olarak. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin lütfen. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor.

Bugün günlerden ne? Siz söyleyin. Evet, doğru. Bugün günlerden Kral Pop Radyo Top 20. Saatler 13'ü gösterdiğinde listemiz güncellenecek. Ama güncellenmeden önce her cumartesi yaptığımız gibi bu cumartesi günü de ilk 5'e bakalım. 5 numarada Tantaşçı Gidişat. 4 numarada Ankara Ekoz, Beni Al. 3 numarada Manifest ve Ajda Pekkan İşbirliği Hileli. 2 numarada Hadise Ara Beni. 1 numarada blok 3 Sebebi Yar. Acaba 1 numarada kalacak mı blok 3? Ben 2 numara, Hadise'nin 1 numaraya yükseleceğini düşünüyorum. Bu konuda fikirleriniz çok önemli. Benimle paylaşabilirsiniz. Saatler 13'ü gösterdiğinde geri sayımı sakın kaçırmayın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor.
4: Acil ambulans lazım. Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı

Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Keyifli geçecek gününüz. Neden biliyor musunuz? Çünkü gün boyunca Kral Pop Radyo'da sürprizler sizleri bekliyor. Etkinlik otobüsümüz her an karşınıza çıkabilir. Sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazandırabilir. Bu yüzden bizden ayrılmayın. Ve yarın pazar. Pazar günü de Elazığ'dayız. Elazığ'dan bir dinleyicimiz kazanmak için beklesin. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonumda olacağım ve yarın yapacağım. Kulağınız gözünüz Kral Pop Radyo'da olsun. Yarına kadar görüşünceye dek mutluluk ve sağlık diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesine hoş geldiniz. Haftanın 20 numarasıyla geri sayıma başlıyoruz ve 20 numarada Blok 3 var. Kayıp Persona albümünden Kırgınım bu hafta bir basamak geriledi ve 20 numaranın sahibi oldu. Şarkının sözü ve müziği her şarkısında olduğu gibi Blok 3'e ait. Listemizin 20 numarası Blok 3 Kırgınım. Bu

Kral Pop Radyo Top 20 listemizin açılışı 20 numaranın sahibi Kırgınım'la Blok 3 oldu. Kayıp Persona albümünden ve geldik haftanın 19 numarasına. Uzun süredir listemizde yer alan şarkılardan Umur Doma ve Hande Ünsal ortaklığı Gel, bu hafta iki basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 19 numaranın sahibi oluyor.

Sözleri Umur Doma, müziği Umur Doma ve düzenlemesi Umur Doma, Ufuk Kevser'e ait. Gel'le Hande Ünsal Umur Doma ikilisini dinledik ve bu hafta 19 numaradaydılar. Gelelim haftanın 18 numarasına. Listemizde 18 numarada 30 haftadır dinlediğimiz Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün var. İki basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 18 numaranın sahibi oluyor Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün şarkısı.

Sözü müziği Emre Fel, düzenlemesi ise Emre Fel ve Funk Takıl'a ait Bir Güldün şarkısıyla dinledik 18 numarada. Ve geldik haftanın 17 numarasına. 13 haftadır listemizde Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poyzi, geçtiğimiz yılın önemli çıkış yakalayan, daha geniş kitlelere ulaşan isimlerinden biri şüphesiz, bu hafta Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla 17 numaranın sahibi oluyor. Babam der.

0: Pop Radyo Top 20. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Çay makinesi deyince vatan.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın 16 numarasını dinleyeceğiz. Bu hafta 16 numarada iki basamak gerileyen Manifest ve Daha İyi şarkısı var. Şarkının sözü müziği Aleyna Korkmaz'a ait, düzenlemesinde de Elbert Utkus imzası. Manifest, Daha İyi listemizin bu hafta 16.

Ay şarkısıyla Manifest'i listemizde 16 numarada dinledik. Haftanın 15 numarasıyla devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta da 15 numarada dinlemiştik ve 6. haftasında Şımarık şarkısıyla Derya Ulu geçtiğimiz haftaki yerini koruyor ve bu haftada 15 numaranın sahibi. Sorma.

0: insan.
1: Sözleri Derya Ulu, Yasemin Özşengül, müziği Asil Gök, düzenlemesi Asil Gök. Du Müzik tarafından yayınlandı Şımarık'la Derya Ulu listemizde bu hafta da 15 numaraydı. Haftanın 14 numarası Mebrure Değilim. Yapay zeka üretimi bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 14 numaranın sahibi oldu.

14 numarada Mebrure ve Değilim dinledik. Geldik haftanın 13 numarasına. Adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. Listemizde bu hafta 13 numarada Mela Bedel var. Mustafa Sandal Saygı 1 projesi. Bu projede yorumladığı 2 tas çorbayla listemizde 8. haftasında bir basamak geriliyor ve 13 numaranın sahibi oluyor. Gözler.

Sözlerinin Mustafa Sandal'a, müziğinin Bülent Tezcan'a ait olduğu Mela Bedel yorumuyla iki tas çorba Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 13 numaraydı. Haftanın 12 numarasını dinleyelim. 12 numarada listemizde Blok 3 var. Kayıp Kalp şarkısıyla bu kez. 20 numarada Kırgınım şarkısıyla dinlemiştik. Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir basamak geriledi ve 12 numaranın sahibi oldu.

Sözü Müziği Blok 3'e ait Kayıp Kalple Blok 3'ü listemizde bu hafta 12 numarada dinledik. Haftanın 11 numarası ise APO. Ömrüm şarkısıyla APO özellikle dizi müziği olarak yola çıkan ama sonrasında birçok platformda başarıyla dinlenen şarkılardan birine imza attı. Ömrüm şarkısıyla APO'yu listemizde 18. haftasında 11 numarada dinliyoruz.

Sözü müziği APO, Tuğberk Işık Burak Alkınsa düzenlemeyi yaptı. APO ömrüm 11 numaraydı. 10 numaradayız. 10 numarada Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısı kısa sürede birçok platformda büyük başarıya ulaştı ve bu hafta listemizde 10 numaranın sahibi oldu Elif Buse Doğan. Şarkının sözü Çağrı Kaymak, müziği Çağrı Kaymak ve düzenlemesi de Kerem Aktağ'a ait. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 10 numarası.

0: Radyo Top 20.
1: Reklam. Duyuz olmadanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin
2: Füsti Şeftali budur.
3: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Pop Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. 9 numarada Manifest var. Geri sayımda 16 numarada Daha İyi şarkısını dinlemiştik Manifest'in. Bu kez 9 numarada Toz Pembe şarkısıyla Manifest, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bir basamak geriliyor ve 9 numaranın sahibi oluyor.

Sözü Zeki Arkun ve Manifest'te, müziği de Zeki Arkun'a ait. Düzenlemede de Zeki Arkun ve Elber Tutkus imzası var. Toz Pembe ile Manifest'i Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 9 numarada dinledik. Geldik 8 numaranın sahibine. Listemizdeki en uzun süredir dinlediğimiz şarkılardan biri Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Semi Cenk. 39. haftasında bir basamak geriledi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 8 numarası.

sözü müziği Semi Cenk'e, düzenlemesi de Semi Cenk ve Berkar'da Büken'e ait Çıkmaz Bir Sokakta ile Semi Cenk'i listemizde 8 numarada dinledik. Geldik 7 numaranın sahibine. 7 numarada Blok 3 ve Poison var. Kayıp Persona albümünün sürprizlerinden biri Çok Güzel Gülüyorsun. Söz müzikte de bu ikilinin ismi var. Blok 3 ve Poison, düzenlemeyi de Snow yaptı. Listemizde bu hafta Blok 3, Poison, Çok Güzel Gülüyorsun 7 numaranın sahibi.

Top 20 listemizde bu hafta bir basamak gerileyip 7 numarada dinlediğimiz Blok 3 ve Poise ile Çok Güzel Gülüyorsun vardı. Geldik haftanın 6 numarasına. Geçtiğimiz hafta listemize hızlı bir giriş yapan ve yükselişine devam eden şarkı Sibel Can ve APO'ya ait. Kıyamam şarkısıyla Sibel Can ve APO Kral Pop Radyo Top 20 listemizde ikinci haftasında 4 basamak yükselerek 6 numaranın sahibi oluyor ve listemizde 6 numarada dinliyoruz.

0: Sana kıyamam.
1: Sözü müziği APO'ya ait Sony Müzik tarafından yayınlanan Kıyamam şarkısıyla Sibel Can ve APO Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 6 numarada yer aldı. Haftanın 5 numarası 4. haftasında Gidişat şarkısıyla Tan Taşçı oldu. Geçtiğimiz haftada 5 numarada dinlemiştik. Yerini koruyan isimlerden Tan Taşçı

Sözü, müziği ve düzenlemesi her şeyiyle hemen her şarkısında olduğu gibi Tantaşçı'ya ait Gidişat bu haftada 5 numaraydı. Haftanın 4 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Listemizde 4 numarada Ankara Ekos var. Beni Al son dönemin en dikkat çeken şarkılarından biri oldu hiç şüphesiz ve 19 haftadır listemizde. Geçtiğimiz haftaki yerini korudu, bu haftada 4 numaranın sahibi Ankara Ekos Beni Al.

Sözü müziği Ateş Atilla'ya ait ve bu hafta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Hileli şarkısıyla Manifest Ajda Pekkan 3 numarada dinledik. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Yeni albümünü yayınladı ve albüm yayınlanır yayınlanmaz hiç şüphesiz en dikkat çeken şarkı oldu. Hadise Ara Beni bu haftada 2 numaranın sahibi ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin ortağı.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Radyo Top 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları yeniden hatırlayalım.
1: Kral Pop Radyo Top 20. 20 numara.

0: 5 numara. Numara.
1: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: 13 numara.
1: Ne
0: 12 numara. On bir numara.
2: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: K-Pop Radyo Top 20. 10 numara.
1: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 9 numara.
1: Çok tas bende hislerle. Kafayı bozdun sen o düşlerle.
0: 8 numara.

0: 3 numara.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynat sarları hileli.
0: 2 numara.
1: Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni.
0: Kral Pop Radyo Top 20.
2: Ve Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesinin zirvesindeki isim bu hafta da Blok 3. Geri sayımda 20 numarada Kayıp Persona albümünden Kırgınım dinledik. 12 numarada Kayıp Kalp şarkısını dinledik. 7 numarada Blok 3 Poise ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun dinledik yine Kayıp Persona albümünden ve 1 numarada Kayıp Persona albümünden Blok 3 yorumu Sebebi Yar. Geçtiğimiz haftaki yerini korudu. Bu haftada zirvenin sahibi 1 numara.

0: Tek reklam.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur.
2: Tatil budur hissi.
0: Tek reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
2: çok iyi ya Avea. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 1 Ağustos Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Aydın, Çine ve Balıkesir Susurluk'taki alevler büyük ölçüde kontrol altında. Balıkesir'in Marmara ilçesinde ise yerleşim yerine yakın bölgede çıkan yangına müdahale sürüyor. 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekipteki son FETÖ mensubu yakalandı. 10 yıldır firari olan eski yüzbaşı Burak Karatepe kırmızı bültenle aranıyordu. MHP lideri Devlet Bahçeli ekonomik bağımsızlığın ve yerli üretimin önemine vurgu yaptı. Türk Gün gazetesindeki röportajında Bahçeli temel hak ve özgürlükleri korumak dışında devletin asli görevlerinden biri de üretim faaliyetlerinin kurulmasını sağlamaktır dedi. CHP'de İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin değişti mi? Bu soruya parti sözcüsü Müslüm Sarı sonra açıklama yapılacak yanıtı verdi. Gürsel Tekin, bana yapılan bir bildirim yok, 16 Ekim'e kadar görevimin başındayım ifadelerini kullandı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte 4 kişi tutuklandı. Böylece İstanbul'da tutuklanan CHP'li belediye başkanı sayısı 16'ya yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iki faili meçhul dosyanın daha yeniden açıldığını ve faillerin yakalandığını duyurdu. 17 yıl önce bir bebeğin öldürülmesiyle ilgili bebeğin babası tutuklandı. 4 yıl önce Adana'da işlenen bir cinayetle ilgili de 5 kişi cezaevine gönderildi. Eskişehir'de özel sektöre ait bir maden ocağında bir dönem çalışan işçiler alacakları için yine eylemde. Türk İş Başkanlar Kurulu üyeleri de madencilere destek için Ankara Ulus Heykeli'nin önündeki eyleme katılıyor. İstanbul Silivri'de rüzgar nedeniyle yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın da denize girmek yasaklandı. Yetkililer can güvenliği tehlikesine karşı uyarıyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Elazığ'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Kral Pop Haber.

0: Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen hak mahrumiyeti cezasında indirime gitti. 12 aylık ceza 6 aya indirildi. Mert Hakan'ın cezası 30 Ekim'de sona erecek ve milli futbolcu Süper Lig'in 7. haftasından itibaren Fenerbahçe forması giyebilecek. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Marmara'da Poyraz hızında azalma olsa da yine de sert esecek. Pazardan itibaren hava daha sıcak ve bunaltıcı olacak. İzmir'de ise pazar fırtına kesiliyor, sert rüzgar var. İç Anadolu'da ise yazın en sıcak günleri başlıyor. Akdeniz kesiminde ise lodos bölgeye yoğun nem taşıyacak. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde önlem almalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: spor haberlerini sunar.
1: Kasımpaşa yeni sezonda İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City ile bugün özel maçta karşılaşacak. İstanbul'daki mücadele saat 19'da başlayacak. Basketbol 18 yaş altı erkekler Avrupa Şampiyonası'na yarı final ve klasman maçlarıyla İtalya'da devam ediyor. Türkiye 5 ve 8. lig klasman maçında bugün saat 16.30'da Almanya ile karşılaşacak.

Merhaba Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu aralar unutkan olduğunuzu düşünüyorsanız hatırlatıcı kullanıyor musunuz? Yani telefonlarımıza, takvimlerimize eklediğimiz notlar. Bir araştırma okudum. Dijital takvim kullanan insanların sayısı her yıl artıyor deniliyor bir dijital teknoloji araştırmasında. Doğum günlerinden doktor randevularına, fatura tarihlerine, hatta su içmeyi bile telefon hatırlatıyor desem artık. Evet, bir yandan harika çünkü hiçbir şeyi unutmamak için uğraş veriyoruz ama öte yandan ilginç bir soru çıkıyor ortaya. Hatırlatıcılar çoğaldıkça acaba gerçekten önemli olan şeyleri kendimiz hatırlayamaz hale mi geliyoruz? Mesela annemizi aramayı, babamıza sevgi dolu sözler söylemeyi, hala hayattalarsa tabii, eski bir dosta aklıma geldin demeyi, bunların bildirimi yok. Olsa hiç fena olmaz. Belki de hayatın değerli hatırlatıcısı olur onlar. Ama bana kalırsa bunun için bir hatırlatıcıya ihtiyaç olmamalı, değil mi? Çünkü bunun adı vicdan. Ha belki sadece vicdanımız olduğunu hatırlamak işe yarar.

Hafta sonu her zaman gittiğiniz kafelere, her zaman gittiğiniz restoranlara ya da her zaman gittiğiniz takıldığınız mekanlara eğer yolunuz düşerse yine gittiğiniz mekanda aynı masaya mı oturacaksınız? Belki de aynı sandalyeye, aynı koltuğa. Genellikle bunu yapıyoruz. Bu bir davranış araştırmasında çıkıyor. Hiç düşünmeden aynı köşeye oturduğumuz, hiç düşünmeden aynı sandalyeleri seçtiğimiz, iş yerinde aynı sandalye, evde aynı koltuk. Bunun bir ismi varmış meğerse, tanıdıklık etkisi deniliyor. Sebep olaraksa insan tanıdığı yeri daha güvenli hissediyor diye açıklanıyor. Belki de bu yüzdendir. Yeni bir şehre gittiğimizde, yeni bir işe başladığımızda yeni başlangıçlar genellikle biraz ürkütür. Yeni başlangıç ilk gün, değil mi? Ürkütücü gelir ama hayatımızın en güzel hikayeleri de genellikle alışık olmadığımız yerlerde başlar. Peki buna ne diyeceksiniz? Rutinin içinden çıktığımızda, alışkanlıklarımızı bir kenara bıraktığımızda genellikle alışık olmadığımız yerlerde hayat güzel hikayeler sunuyor bize.

Bugünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Hafta boyunca çok yorulduğunuzu düşünüyorsanız hafta sonu biraz dinlenmeye herhalde sizin de ihtiyacınız vardır, değil mi? Hatta bunu ihtiyaçtan öte bir ödül olarak da düşünebilirsiniz. Çoğu zaman yapıyoruz bunu. Fakat bunu yaparken de israfta bulunmayın. Şimdi bunun israfı olur mu demeyin, varmış meğerse. Bugün ekonomistler sadece para israfından söz etmiyor. Zaman israfı kavramı daha çok konuşulmaya başlandı. En büyük israf zamanı yanlış yerde harcamak diye geçiyor. Saatlerce gereksiz toplantılardan tutun da dinlenme adı altında yaptığımız plansız geçen zamanlar. Defalarca yapılan aynı işler, bitmeyen bürokrasi, değil mi? Çünkü kaybedilen para geri kazanılabilir, bu en kolayı. En kolayı ama kaybedilen zaman maalesef. Hayır, geri kazanılamıyor. Belki bugün kendimize şunu sormak lazım. Beni gerçekten geliştirmeyen şeylere ne kadar zaman harcıyorum? Yani işime yaramayan, fayda sağlamayan şeylere ne kadar zaman harcıyorum? İnanın çok fazla çıkacak. Hele ki günümüz dijital dünyasında. Felaket. O kadar fazla gereksiz boşa harcadığımız zaman var ki, sadece ekran kaydırarak geçen zaman. Ya bunun kime faydası var? İnanın bunun platform dışında kimseye faydası yok. Reklam verene bile bir faydası yok çünkü saniyesine geçiyor. Bazen bütçeyi değil de takvimi yeniden düzenlemek lazım derim. Çünkü bu takvimler yeniden düzenlenirken boşa geçen zamanı da görme fırsatımız oluyor.

0: Sabah kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kahve makinesi deyince Vatan.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

0: değilim.
1: Hayatınızda yarım kalan hikayeler var mı? Pat diye sordum tabii soruyu. Biraz düşünme fırsatı lazım belki de buna. Yarım kalan hikaye deyince hep aşk şarkılarında, dramatik şarkılarda çıkar ya da filmlerde çıkar karşımıza. Yarım kalan aşklar. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum aslında. Yarım kalan hikaye. Hayatta her şeyden biraz. Bir diziyi yarıda bırakmak da var bunun içinde. Okunmamış bir mesaj da var. Bitmemiş bir kitap da var. Yarım kalan bir sohbet, bir konuşma var. Ve bunların tamamının aklımızda kaldığını, aklımıza takıldığını ve bir şekilde tamamlanmayan bu sohbetlerin, tamamlanmayan bu işlerin bizi meşgul ettiğini söylesem, bunun bir ismi var. Zeigarnik etkisi deniliyor buna. Yani beyin tamamlanmamış işleri tamamlananlardan daha fazla hatırlıyor. Ve bu da sistemi yoruyor. Deyim yerindeyse. Düşünüyorum da belki de bazı kırgınlıkları yıllarca unutamamamızın nedeni de budur. Konuşulmamış cümleler, yarım kalan vedalar. İnsan bazen bitiremediği hikayeleri taşıyor üstünde. Keşke bir gömlek gibi çıkarıp bir kenara koyabilsek ama o kadar kolay

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda dinleyicilerimize birbirinden değerli markalardan hediye çekleri armağan eden Kral Otobüsü turlarına devam ediyor. Bugün Elazığ'dayız. Kral Pop Radyo Elazığ'a sevgi selamlarımızı iletirim. Her gün bu turlarda dinleyicilerimize bir şifre veriyoruz ve şifreyle beraber Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaşıyoruz. İşte Elazığ'da Kral Otobüsü'nü takip eden dinleyicilerimize şimdi şifremizi verelim. Şifremiz Hazar Gölü. Ve Hazar Gölü şifresiyle Kral Otobüsü'nün konum bilgisini de aktaralım ki konuma yakın olan dinleyicilerimiz buyursun gelsin, hediye çekini alsın ve yayınımıza konuk olsun. Kral Otobüsü şu anda Fırat Üniversitesi önünde. Bekliyoruz.

0: 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Bugün, bu hafta, yakın zamanda doğum günü olan dinleyicilerimiz var mı? Nice mutlu güzel yaşlar diliyorum sizlere. Peki hediye sever misiniz? Doğum günü hediyeleri sevilmez mi değil mi? Herkes sever hediye ama bazen ne gerek vardı deriz nezaketen ama hediye güzeldir tabii. Peki ya çocuklar? Çocuklar olunca işin içerisinde daha da dikkatli hediye seçimleri değil mi? Çocuk gelişimi üzerine bir araştırma okuyorum çünkü benim de 5 yaşında bir oğlum var. Onun da doğum günü yaklaştı 20 Ağustos'ta ve soruyor tabii katılacak olan arkadaşlarının annesi babası ne hediye alalım? İşler zor o yaşlarda. Çocuk gelişimi üzerine yapılan bu araştırmalarda net çocukların zihninde en kalıcı anılar paralı hediyeler değil deniliyor. Birlikte geçirilen zaman, bir oyun, bir kahkaha, birlikte yapılan etkinlikler, bir kurabiye, pizza var ya şimdi öyle etkinlikler, atölyeler. Belki de çocuklar bizden mükemmel hayatı, o pahalı hediyeleri istemiyordur. Sadece hayatlarında gerçekten var olduğumuzu görmek istiyorlardır ki ben bu bakış açısından yanayım. O yüzden oyuncak mı? Siz gelin hep birlikte güzel bir etkinlik yapalım diyorum. Bu her şeye bedel, her şeyden daha değerli. Bazen geçen 10 dakika 10 oyuncaktan çok daha değerli olabiliyor. Oyuncağın ömrü bir çocuk için birkaç dakika ama sevdikleriyle geçirilen zamanlar bir ömür unutulmuyor. Keşke yetişkinlikte de böyle olabilse değil mi? Sahip olmak istediğimiz bir ürüne, sahip olmak istediğimiz bir değere takılıp kalmasak, ona kavuşmak için hayatımızı adamasak. Ama maalesef işler büyüdükçe değişiyor.

Hayatınızda tanıdığınız medya ünlüleri var mı? Evet, genellikle sosyal medyadan gördüğünüz, takip ettiğiniz, belki şarkılarını dinlediğiniz, belki de televizyonda izlediğiniz insanlar. Tanıdığınız zaman bambaşka gelir. Uzaktan izlemek çok başkadır. Hatta tanımadan çoğu zaman fikirde bulunur insanlar. Kimseyi tanımadan hakkında karar verebilir miyiz? Veriyoruz maalesef. Buna ilk izlenim etkisi deniliyor. Zannetmeyin ki sadece medya ünlüsüne yapılıyor. Hayır, yoldan geçen bir insana da yapabiliyoruz ya da yeni taşınan komşumuza da yapabiliyoruz. Bir insanı ilk birkaç saniyede değerlendirmek, konuşmasına bakıp yürüyüşüne, yüz ifadesine göre. Oysa belki de o insan hayatının en zor gününü yaşıyordur siz onu gördüğünüzde. Belki uykusuz, belki üzgün, belki sadece dalgındır. Bazen en doğru davranış hızlı karar vermemek. Evet, bu da bir davranış ve insanlara biraz zaman tanımak önemli. Çünkü ilk izlenim etkisi çoğu zaman yanlış karar vermemize neden olabiliyor.

0: reklam.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Ultra HD Google Mini LED TV 48.999 lira vatanda. Üstelik Fiba Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Kral Otobüsü Türkiye turuna devam ederken bugünkü durağımız Elazığ oldu. Elazığ'dan bizleri takip eden dinleyicilerimize bir şifre verdik. Hazar Gölü şifresiyle dakikalar önce Kral Otobüsü'nün konum bilgisini de aktardım ve konuma yakın olan Elazığlı dinleyicilerimizi bekliyoruz dedim. İlk gelen dinleyicimize birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10.000 lira arasında hediye çekimiz olduğunu ve dinleyicimizi yayınımıza konuk edeceğimizi söylemiştim. İşte ilk gelen dinleyicimize bırakalım şimdi sözü.
1: Merhabalar, ben Oğuzhan Yeter. Elazığ'da yaşıyorum. Sürekli Kral Pop'u dinliyorum. Kral Pop'taki anonsu duydum ve Elazığ Fırat Üniversitesi önüne gelerek 5000 TL'lik hediye çekimi aldım. Teşekkür ediyorum.
0: Ne mutlu size. Güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Otobüsü Türkiye turuna devam edecek. Belki de yarın sizin karşınıza çıkacak. Ve kazanan siz olacaksınız. Takip edin. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Pop Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 1 Ağustos Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki ormanlık alandaki yangına müdahale ediliyor. Aydın, Çin'e ve Balıkesir, Susurluk ve Marmara ilçesindeki yangınlarsa kontrol altına alındı. Irak, Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak 1 yıllık anlaşma imzalandı. Enerji Bakanı Bayraktar günlük 750 bin varillik kapasiteyi kapsayan bu geçiş düzenlemesini hayata geçirdik dedi. 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekipteki son FETÖ mensubu da yakalandı. 10 yıldır firari olan eski yüzbaşı Burak Karatepe kırmızı bültenle aranıyordu. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 3. dalga operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la birlikte 4 kişi tutuklandı. Böylece İstanbul'da tutuklanan CHP'li belediye başkanı sayısı 16'ya yükseldi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren öğrenci affı teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle eğitimini yarıda bırakanlar yeniden üniversite sıralarına dönebilecek. YÖK'ten vakıf üniversitelerine ücret uyarısı geldi. Yeni eğitim öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara ait öğretim ücreti artış oranının %25'i geçemeyecek şekilde belirlenmesi gerektiği hatırlatıldı. İstanbul Kadıköy Rıhtım bölgesinde bulunan otobüs peronları Uzunçayır peron alanına taşınıyor. Yolcular artık Uzunçayır'dan Kadıköy merkeze ulaşarak diğer toplu taşıma sistemlerine aktarma yapabilecek. Yine Megakent'te 5. İstanbul Festivali kapsamında bugünden itibaren bazı yollar 14 gün boyunca trafiğe kapalı olacak. Program bitimine kadar sahil, kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı, Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yeni Kapı Meeting Alanı ile Yeni Kapı İdo arasındaki iç kısımda kalan tali yol kapalı olacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre pazardan itibaren tüm yurt Afrika sıcaklarının etkisi altına girecek. İstanbul yarın rüzgarlı 30, Ankara parçalı bulutlu 32, İzmir az bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 34, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Ağustos ayı Yüksek Divan Kurulu toplantısı sürüyor. Birleşimde Sarı Lacivertlilerin 31 Mayıs itibarıyla toplam borcunun 27 milyar 961 milyon lira olduğu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen hak mahrumiyeti cezasını 12 aydan 6 aya indirdi. Mert Hakan'ın cezası 30 Ekim'de sona erecek ve milli futbolcu Süper Lig'in 7. haftasından itibaren formasına kavuşacak. FIFA 4 Türk kulübüne transfer yasağı getirdi. Süper Lig ekibi Gençler Birliği'ne ek olarak 1. Lig takımlarından Antalya Spor ve Pendik Spor'a 3'er dönem transfer yasağı getirildiği duyuruldu. 2. Lig'e düşen Hatay Spor'a da mali yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle süresiz transfer yasağı verildiği açıklandı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz hızında azalma olsa da yine de sert esecek. Pazardan itibaren hava daha sıcak ve bunaltıcı olacak. İzmir'de ise pazar fırtına kesiliyor.

0: sert rüzgar var. İç Anadolu'da ise yazın en sıcak günleri başlıyor. Akdeniz kesiminde ise lodos bölgeye yoğun nem taşıyacak. Kronik rahatsızlığı olanlar özellikle öğle saatlerinde önlem almalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Kırklareli İstanbul yolunun 32 ila 33. kilometrelerinde Şahbaz Kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle Niğde istikameti sol şerit trafiğe kapalı. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
6: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
7: Çok iyi ya, çok iyi ya
8: Avaya. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
9: 1-1-2. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
10: Evimin karşısında yanına gitti, acil itfaiye istiyorum.
11: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
12: Arkadaşın kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
13: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
14: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
15: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Manifest Toz Pembe. 9 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 8 numara Mebrure Değilim. 7 numara Blok 3 Sebebi Yar. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Derya Ulu Şımarık. 9 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Hadise Ara Beni. 6 numara Sibel Can APO Kıyamam. 5 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar ve dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Dokuz numara Blok 3 Kayıp Kalp. 8 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 7 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Sibel Can APO Kıyamam.

4 numara Manifest toz pembe. Üç numara blok 3 sebebi yar. Benim hatam da burada, benim hatam da. Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı? İki numara hadise ara beni. Düşünerek yine kara kara seni. İnadını bırak da ara beni. Bir numara manifest Ajda Pekkan hileli.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Türkiye yine alevlerle mücadele ediyor. Bu hafta özellikle yurdun batısında etkili olan şiddetli rüzgar ve sıcak hava yangınları tetikledi. Özellikle Ağustos ve Eylül aylarında çok daha dikkatli olunması tavsiye ediliyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar kıtanın su tedarikini buharlaştırıyor. Kıta genelinde tarımsal kayıplar arttı. Romanya 1 milyon hektardan fazla tarım alanını kaybetti. Depozitosu olan ambalajlar, yani DOA sistemi, yaygınlaşmaya devam ediyor. Artık depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfelerden de iade işlemi yapılabilecek. İade edilen her ambalaj için vatandaşlar 1 lira kazanırken hizmet veren işletmeler 50 kuruş teşvik bedeli alacak. Balon balığı avcılığı sonuç verdi. 6 yılda 276 bini en zararlı tür olan benekli balon balığı olmak üzere toplamda 665 bin balon balığı ekosistemden uzaklaştırıldı. Uygulamayla biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlanıyor. ODTÜ sahilinde deniz kaplumbağalarının yuvaları titizlikle korunuyor. Mersin'in Erdemli ilçesindeki sahilde akademisyenler ve gönüllü stajyer öğrenciler 35 yuva tespit etti. Anaç kaplumbağaların yumurta bırakmayı sürdürdüğü yuvalar, kafesler ve uyarı tabelalarıyla koruma altına alındı. Aksaray'da göçmen kuşların yuvalama alanı olan Tuz Gölü hareketli günler geçiriyor. Kuluçkadan çıkan 10 binden fazla yavru flamingo sulak alanda eşsiz görüntüler oluşturdu. Bu yıl 12.800 yavru çıkışıyla son 5 yılın en yüksek rakamına ulaşıldı.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Sabahışı.
1: İyi akşamlar herkese. Kral Pop Radyo'da yayındayım. Adım Bahşe. Bugün ilan sitesinde verdiğim bir ilan için biri aradı. Abi, avatar senin kendi resmin mi? Evet dedim. Sen ünlüsün abi dedi. Ama çıkartamadım hangi ünlü diye. Tıraşı kes, bilgisayarı alıyor musun, almıyor musun dedim. Neden kızıyorsun Bahşe? Herkes kim olduğunu bilmek zorunda mı sanki? Değil. Peki ben herkesin beni bilmesi gerektiği kanısında olduğumdan ötürü bilmeyenlere tavır koymamak zorunda mıyım? Bakın bu dünyada 2026 yılında elimizde kalan son özgürlüğün istediğimize dilediğimizce tavır koymak, değil mi? Olduğunu düşünüyorum. Evimizdeki akıllı sistemler, kameralardan zaten özel hayat diye bir şey kalmadı. Aşkım su verir misin diyorsun. Sonsuz kaydırmada ilk karşına çıkan şey su sebili oluyor. Bari kafamın içindeki şirret, çekilmez, alıngan pisliğe dokunmasınlar. Altın biliyor musun? Bak şefim, bu son dönemin en büyük, en paranoyak, en gerçekçi drama. Hani telefona bakmıyorsun, konuşmuyorsun. Sadece kafanın içinden, oğlum bir İskender olsa ne yerdik diye geçiyorsun. 2 dakika sonra ekranda tereyağı dökülen döner videosu var. Oğlum laboratuvardaki deney faresi gibi hissediyorum. Geçen bak evde tek başımayım. Şu sıra herkesten duyuyorum bunu. Telefon masanın üstünde, ekran kapalı. Ben koltukta uzanmışım. Bak ağzımı açıp tek bir kelime bile etmedim. İçimden, kafamın en derin, en gizli odasından şunu geçirdim. Ulan yaşlandık galiba. Benim bu sol dizim son zamanlarda niye böyle sızlıyor? Bak sadece düşündüm. Ses tellerim titreşmedi. Zaten size fır fır konuşmaktan sosyal hayatımda konuşmaya takatim kalmıyor ki. Herkes beni itici, içine kapanık biri sanıyor sizin yüzünüzden. Zaten bu yüzden karşıma çıkan ilk kadınla hemen evleniyorum ben. Kadın olan bitenin farkına varmadan, mevzuya ayıkmadan. Neyse dizim, sol dizim dedim. 2 dakika sonra Instagram'da yukarı doğru kaydırıyorum. Karşıma çıkan ilk sponsorlu reklam değil mi? Sol diz kapağı kireçlenmesine son. Sol diz kapağı kireçlenmesi mi? O ayrı bir şey mi? Vücuttan farklı bir bölge. Ergonomik dede dizliği. Şimdi %20 indirimli. Birincisi sol diye düşündüm ama aslında sağ dizde ağrıyan. Hadi bakalım sen misin telepatik yapay zeka, ben miyim bakalım ha? Ha? Hadi bakalım yalanlarımla nasıl başa çıkacaksın bakalım. İkincisi sevgili yapay zeka, dede diye senin babana derler, hadsiz. 55 yaşında dipçik gibiyim, terbiyesiz teneke. Pizza. Bu. Hayır sinirli değilim. Şov icat. Biz bu. Akıllı sistemlere evimizi teslim ediyoruz, hayatımızı teslim ederken hayatımız kolaylaşacak zannediyorduk. Şimdi kendi kafamın içinde bile sansür uygulamam gerekiyor. Eşime bakıyorum mesela içimden, ya bu kadın da son zamanlarda çok konuşuyor diye geçireceğim. Beynimi formatlıyorum çünkü biliyorum ki o an onu düşünürsem 2 dakika sonra telefonuma boşanma davalarında uzman avukatlar listesi diye düşecek. Tabii karımın telefonundaki yapay zeka benimkinden önce davranmazsa. O zaman çekişmeli çünkü biliyorsun. Evet. Bırakın abi ya. Bari kafamızın içindeki o şirret, o alıngan, o saçma sapan pisliğe dokunmasınlar ya. Bütün dünyayı algoritmalara sattık. Bari beyin kıvrımları bize ait organik son kalan özgürlük alanımız olarak kalsın ya. Sinirliyim sana. Bilgisayarımı alacak olan çocuk beni tanıyor olman gerekirdi. 12-24 yaş arası herkes beni dinliyor bu ülkede. Şu anda yeter tevazu gösterdim. Artık ben. Siz de kabullenin ne kadar şahane olduğumu, kurtulun. Kral Pop Radyo burası.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, biz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Taze balıkların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27 Temmuz 2 Ağustos.

Best of Bay J. İyi akşamlar dostlar. Öncelikle size çok samimi bir itirafta bulunarak devam edeyim. Ben 35 senedir radyoda sizi kandırıyorum. Evet, bildiğin yalan söylüyorum. Her akşam yayına geldiğimde mikrofona eğilip harika bir gün, enerji doluyuz derken aslında içimden şey diyorum. Umarım bugün stüdyonun tavanı çöker de eve giderim. Dua ediyor. İşin acı tarafı ne biliyor musunuz? Kimse de çıkıp ya Bay J sen yalan söylüyorsun diye şikayet etmedi. Toplum olarak yalan dinlemeyi seviyoruz demek ki. Bilmiyorum ki organik bir bağımız var yalanla. Ama asıl hayalim neydi biliyor musunuz? Şöyle entelektüel, sosyopsikolojik derinliği olan, insanlığı aydınlatacak ciddi bir program yapmak. Onun için de oturup kütüphaneler dolusu kitap okumam gerekiyordu. O zaman düşünün, ya millet zaten sıkıcı şeyleri dinlemekten nefret ediyor. Ben de kitap okumaktan. İnsanlar akşama kadar hayatta kalma mücadelesi veriyor, evine dönüyor. Ben mikrofona çıkıp efendim varoluşu felsefenin birey üzerindeki bunalım desem, radyoyu camdan aşağı fırlatır. Komedinin her zaman gideri var ha. Zaten hayatta en önemli konuların hep şakayla geçiştirilmesi başlı başına trajik, trajikomik. Hem zaten öyle entelektüel program yapacak, yaptıracak radyo patronu da bulmak. Yani geçen bizim yayın yönetmenine bakıyorum. Patrona bakıyorum, zenginlik diyemeyiz artık. Bir noktadan sonra zenginlik diyemeyiz. Zengin, iki tane dairesi olan adam zengin mesela bana göre, anladın mı? Müdür de zengin, yayın yönetmeni de zengin. Bir ben fakirim bu radyoda. Müdür geçen gün bana diyor ki benim şu bekar kızla evlenen nikah günü elden 50 milyon lira çeyiz vereceğim dedi. Bakıyorum şimdi kız 49 yaşında bu arada. Gezmediği yer kalmamış. 100 milyon versen dönüp bakmayacağım bir tip yani, altı biliyor muyum? Ama o kadar bıkmış ki resmen üzerine para ve kızı başır başına. Radyo dünyasındaki sosyopsikolojik derinlik bu kadar arkadaşlar. Bu arada az önceki şakalarda kullanılan karakterler tamamen uydurmadır arkadaşlar. Genel müdürümün kim olduğunu bilmiyorum. Kızı var mı yok mu onu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok olan bir tane. Evet. Tabii benim vizyonum da çok yüksek değil. Eskiden karımla balayı planı yapıyoruz. O zamanlar euro daha tek haneli rakamlarda geziyor. Aa ne kadar pahalı diye kavga ediyor. Dedi ki gitmeyelim yurt dışına. İtalya'da pizza yiyeceğimizde evde kalırız. Paramız cepte kalır. Çok kötü bir fikir abi bu. Hayat böyle geçmez yani. Ekonomideki gitgeller seyahat kültürünü belirliyor. Yani tatil anlayışı her zaman bir şeylerin fiyatıyla endeksli. Mesela mercimeğe zam gelse İtalya yerine İspanya'ya gidiyorsun mesela. Niye daha ucuz bir otel buldun diye. İtalya'ya gitmek istiyordum ben. Affedersin, etin kilosu artsın, vergi oranları değişsin. Kendimizi bir anda 12 yıllığına ne bileyim Burdur'da bir sitede yaşarken buluyoruz. Anladın mı? Her şey ekonomiye endeksli. Tatil için, iş yaşamak için, çocuk büyütmek, hayat üçgeni, üçüncüyü bilmiyorum vallahi. Zaten bu hayata baştan yanlış başladım. 89 yılında üniversite sınav sonuçları açıklandı. Kamu yönetimi uluslararası ilişkiler bölümünü kazanmışım. Havalı duruyor değil mi? Babam geldi yanıma. Adam hayatında ilk defa benimle ciddi bir şey koyacak. Yüzünde öyle bir var ya, sen ülkenin kaderi. Bak evlat dedi. Bu bölümü kazanmak için kime ne kadar para verdim bilmiyoruz. Annenle konuştuk bunu. Nasıl bir numara çevirdim bilmiyorum ama annen de ben de çok iyi biliyoruz ki senin zekanla ve bu dünya görüşüyle o bölümde yarım dönemi bile çıkartamazsın. Aptal. Aptal çocuk. Hiç yorma beni. Boşuna para harcatma üniversiteye. Git kendi zekana, karakterine uygun. Nasıl diyeyim? Daha zırvalık üzerine kurulu bir iş bu. Ben de radyocu oldum. Nur içinde yat. Vallahi tam dediğin yerdeyim. Çünkü benim sosyal çevrem de babamın öngördüğü gibi çıktı. Geçen mesela sabahtan akşama kadar stüdyoda yayın hazırlığı yaptım. Beynim uyuşmuş. Gece kendimi bir mekana attım. Arkadaşlarla oturuyoruz. Daha 6,5 saat oturduk o masada. 6,5 saatlik geyiğin bilançosunu çıkardım sabah. Masada tam 6 tane güzel, 3 tane orta, 19 tane çirkin kızla ilgili. Bomboş, tamamen aptalca yalanlar söyledik birbirimize. Sırf eğleyelim diye birbirimize. Bir tane bile vatana, millete, insanlığa faydalı, kıymetli cümle kurulmadı masada ya. Şimdi siz benden bu masadan kalkıp stüdyoya gelmemi, size dünyadaki makroekonomik gelişmelerin, modern insanın davranış biçimlerini ne yönde etkilediği üzerine derinlemesine analiz yapmamı mı bekliyorsunuz? O masadan kalktım ben. O yalan, yanlış, şalap masadan. İşte bu yüzden ben bu hayatta kendi seçtiğim kaderim mahkumuyum. Kurduğum sosyal çevre bu, vizyon bu. Ama ne mutlu ki 35 senedir beni burada yalnız bırakmadınız. Bu zırvalıkları dinlemeye devam ediyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama sağ olun, sağ olun, sağ olun.

0: Bayşe.
1: İyi akşamlar millet. Beni dinlediğinizi biliyorum. Adım Bayşe. İstatistik yalan söylemez. 100 kişiye sorduk kimi dinliyorsunuz diye ve istatistik olarak hepsinin yalan söylemiş olma ihtimali %2. Bu da bir istatistik. Bunun da doğru olmama ihtimali %13. Ben sizi gerçekten çok seviyorum. Kalpten seviyorum. Yaptığım işin sizsiz hiçbir anlamı yok. Yok, hayır. Ben de seni seviyorum Bayşe demenize gerek yok. Tek taraflı olsa da bana uyar. Yani isterseniz her yayınımdan sonra beni sümüğünüzü sildiğiniz bir kağıt bendil gibi bir tarafa fırlatın. Önemli değil. Önemli değil. Beni dinliyor olmanız yeterli. Yıllardır psikoloğa gitmiyorum siz varsınız diye. Nereden baksanız 1-1,5 milyon lira kârdayım sayenizde. Evet, belki seni seviyorum demeye diliniz varmıyor olabilir ama hep yanımdaydınız. Bu da yeterli benim için. Yani ilk evliliğim, ilk boşanmam. Hep yanımdaydınız. İkinci evliliğim, ikinci boşanmam. Üçüncü evliliğim. Ve eminim yine yanımda olacaksınız sıradaki mutluluklarımda, mutsuzluklarımda. Hayır pardon da daha kaç kez evlenebilirim ki bir radyo sunucusu olarak? Neyi nasıl finanse edeceğim? Şu anda bu yaşımda tek bir kadın profiline hitap ediyorum zaten yeni sevgili yapmak için. Ailesinden nefret eden genç kadınlar. Yaşıtlarım huzur, para filan arıyorlar. Bir rahat böyle sırtını dayayabileceği. Bunlar intikam peşinde. Anladın? Hadi yapmayın. Şu anda genç, güzel, önünde uzun bir hayat olan bir kadının benimle olmasının tek sebebi intikam olabilir. Evet. Dürüstüm bu konuda kendime.
2: Öyle yapma Bayce. Sen son derece yakışıklı, karizmatik, imza bir markasın.
1: Teşekkür ederim ama siz onu o kadınların ailelerine anlatın.
2: Ne? 112 ilişki, 3 evlilik, 3 boşanma, 55 yaşında bir çocuklu radyo sunucusu mu? Aman tanrım. Bey, bayılıyorum. Kolonya.
1: Kolonya değil, defibrilatör lazım. Bu arada hanım abla benden 7 yaş küçük ama sorun değil. Bilemem, belki de kıskandığından baygınlık geçiriyorum. Sen de kız eve geliyor, gözleri parlıyor. Anne, baba, hayatımın aşkını buldum. Baba hemen heyecanlanıyor, gözlükleri düzeltiyor. Kimmiş bakalım damat adayı, ne iş yapıyor? Mühendis mi, doktor mu? Kız yutkunuyor, yok babacığım, kendisi radyo sunucusu. Babanın yüzü bir düşüyor. Radyo mu? Kızım radyo mu kaldı, 2026 senesi bu. Podcast mı yani, podcastçı mı, ne bu, geçici bir iş mi? Ve kız bombanın pimini çekiyor. Yok baba, bayağı ünlü, adı Bayce.
2: Aman tanrım, bunu söylememen gerekiyordu.
1: Çünkü baba hemen Google'ı açıyor, yapay zekaya soruyor. Bayce kimdir diye yazıyor. Karşısına ilk çıkan şey benim biyografim değil, direkt TİKÖP. Türkiye İstatistik Kurumu özel bilgi. Evet, benim ilişki dökümüm çıkıyor adamın önüne. Baba ekrana bakıyor, gözler fal taşı. Hanım koş, hanım siber saldırı altındayız, evimize atom bombası düştü. Yetiştik komşular. Kızım bulduğu adam 55 yaşında. Anne arkadan feryat ediyor. Aman bey, ne diyorsun, seninle yaşıt neredeyse. Bey belki evlenip yuva kuracak cinsten biridir.
3: Öyleyim bu arada aslında. Mükemmel bir damat adayı. Süreklilik üzerinde çalışıyorum. Hala çalışıyorum ha.
2: Ne yuvası be hanım? Adam 3 kere evlenmiş, 2 kere boşanmış. Resmen evliliği hobi edinmiş hanım. Nikah dairesine abonelik mi yaptırmış? Ne yapıyor? Her dönemin başında gidip kart mı basıyor? Ne yapıyor? Bir de çocuğu varmış. Kızım, sen üvey anne mi olacaksın bu yaşta?
1: Yok baba. Ne anneliği? Oğlu benden 7 yaş küçük. Arkadaş oluruz amca.
2: Baba kalbini tutuyor. Sehpanı çekmecesinden bütün aileye dil altı hapı çıkıyor ikişer tane. İşte bu yüzden...
3: İşte bu yüzden bundan sonra hiçbir kadının kalbini çalmayacağımı şerefim üzerine söz veriyorum. Öyle bir pislik gibi davranacak ve hepsi benden nefret edecek.
2: Ama Bayşe, kadınlar kötü erkekleri sever.
1: Tamam, iyi davranırım.

0: Best of Bay J.
1: Selam millet. Bay J konuşuyor. Burası Kral Pop Radyo. Dünyanın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Dün bir bilir kişiden radyolar daha kaç yıl karasal yayın yapmaya devam eder? Bu işe daha ne kadar sahip olabilirim onu öğrendim. Nereden baksan 5 senesi daha vardı. Falan değil yani. İyi işte 60 yaşımda emekli olurum. Siz de benim tatlı hatıramla yaşlanırsınız. Çok lirik oldu değil mi? Lirik olmadı mı? Oldu Bay J. Şimdi ne olacak bilmem. Anı biriktirelim isterseniz. 5 senemiz var. Benim ağam. Ruh hastası bir arkadaşım var. Sadece ve sadece kendisinden daha uzun boylu kadınlarla çıkıyor. Bilmiyorum, belki de akıl hastasıdır. Psikolog değilim. Bana aykırı gelen her şey akıl ve ruh hastalığı. Yüzeysel yorumlarım var bu tip durumlara karşı. Psikolojiyi hatmetmiş bir sunucu dinlemeyi tercih ederseniz siz bilirsiniz. Yolunuz açık olsa ama böyle şaka yapamaz. Onu da baştan söyleyeyim. Sıkıcı sıkıcı bir takım psikoterapik şeyler dinler. Şimdi nedenini söyleyeceğim. Diyor ki uzun boylu çocuklarım olsun istiyorum. Bu yüzden hep kendimden uzun kadınlarla birlikte oluyorum. Şimdi başta düşününce delice geldi. Çünkü hamile kalan kişiye hani gen havuzundan hangi genlerin geçeceği çok belirsiz. Yani 300 yıl önce ailedeki bir cücenin denkleri de denk gelebilir. Anladın? Ama bir fikir verdi bana. Yani böyle düşününce bambaşka bir bakış açısı geldi. Yalan söylemeyeceğim ve bir karar aldım. Bundan sonra sadece benden çok çok çok daha zengin kadınlarla birlikte olacağım. Evet. Çünkü benim ve çocuklarımın sürünmesini istemiyorum. Üstelik kankamınki gibi gen havuzundan ne denk geleceği de önemli değil. Cüce olsun, sırık gibi olsun, zengin olacak, rahat yaşayacak. Anladın? Nakit bu. Başka şeye benzemez.
2: Hani bir daha çocuk sahibi olmak istemiyordun Bahişe?
1: Hadi yapmayın. Belli ki parayla alakalıymış. Kolpa yapıyormuşum. Ya zenginlik içinde çocuk büyütmek çok zor değil ki. İki tane mürebbiye, biri Fransız, biri İngiliz. O büyük 12 odalı villada o cıvıt gürültüden kaçabileceğin uzak odalar. Gerekirse bir süre farklı bir ülkeye gidip 6 yıl kafa dinleyecek para. Ya, iki oda bir salonda 3 çocuk büyütmek başka, bu başka arkadaşım. Her sene okul çantası mı alacağız ya, geçen senekini kullan demeye gerek kalmadı. Bir önceki yılın ders kitaplarını baştan bu defa iyice oku. Bu yıl kitap kitap yok demek zorunda kalmadan. Bir de mesela benim sürekli karımı eylemem gerekiyor. Tonla parası olsa kendi kendine eyler. Yani karımla bu kadar uğraşıp emek verirken hayatımda çocuğa yer yok. Ama dediğim gibi kimden çocuk sahibi olduğun da önemli. Bu zamanda çocuk zeki olsun. Bay J'den yapayım mesela mantığı artık geçersiz. Geçersiz, sıradan bir zenginle yapacağın çocuk. Belki küçük bir ihtimal de olsa yapay zekanın yönettiği bu dünyada gelecekte biraz nefes alma şansı bulabilir nakitten dolayı. Bay J'den yapacağın çocuksa şakacı, komik, herkesin çok sevdiği, ortamlara gün ışığı gibi açan pas fakir bir şey olur. Onu söyleyeyim de. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: Best of Bay J.
1: Ne yapayım milletim? İyi akşamlar diliyorum. Yaz tatiliniz nasıl geçiyor? Pahalı mı ucuz mu? Ucuzsa problem yok. Zaten onun adı tatil değil. Evet. Çok ucuzsa tatiliniz pek tatil. Yani benim yaptığımı yapıyorsanız ayrı. Ben tatil yapamıyordum. 5 sene önce Bodrum'a taşındım. Kafada şuydu, biliyorsunuz işte. Herkesin bir hafta tatil yapmak için çalıştığı yerde yaşamaya başlayacağım. Hayatım hep tatil olacak. Karışık kebap 3400 lira. Lahmacun 500 lira. Hadi eti anladım. Pahalı lahmacun. Lahmacun nedir? Masrafı maliyeti 40 liraymış. Araştırdım. Bu %1250 kar anlayışını ben de istiyorum. Radyoda benim de masrafım 0 lira. %1250 karla yine 0 ediyor. Evet. Lanet olsun. Ben hep bir kaybeden olmak zorunda mıyım hayatta? Bay J huzurlarınızda millet. Kral Pop Radyo burası. Bir ay daha başarılarla dolu grafiğimizi korumayı başardık. Bugün istedim reyting tablosunu yayın yönetmenimden. Önce sana ne reytingden? Sen işine bak Bay J dedi. Bu cevabı değerlendirince çok başarılı olduğumuzu anladım. Çünkü son zammımızı yılbaşında %20 olarak aldıktan sonra. Vay be. Vay be. Efsane Bay J, radyonun dahi çocuğu, mikrofonların efendisi. 35 yılını bu sektöre vermiş bir duayen olarak. 2026 yılındaki bu finansal trajedi tam bir kara mizah ya arkadaşlar. Hayır, dinleyicilerim benim gibi karizmatik ve sesine hayran olunan bir adama bakıyorlar. Arkada bakkal hesabı yapıyorum. Bu hoş mu şimdi? Yani hangi kuantum seviyesinde adalet bu? Tamam, para her şey değil ama başarımın ödülünün de yaz sıcağında sokağın ortasında ter kokan sırılsıklam çirkin bir kadının yapış yapış bana sarılıp Bay J sana aşığım demesi olmamalı sadece. Anlatabiliyor muyum? Bir maddi bir şey. 2026 yılındayız. Enflasyon uzay roket yapmış. Benim maaş bariton sesimin altında eziliyor. İnceliyor, zurnaya dönüyor. Geçen radyo yönetimine gittim. Maaşımı arttırmak için radyoculuk tarihinin en büyük gerilla taktiklerini devreye sokmaya karar verdim. Gittim müdüre, dedim ki bakın en büyük sponsorum olan holding var ya, eğer maaşıma zam yapmazsanız adamların reklamını o 4 numaralı etkileyici sesimle değil, depresyon hırkası giymiş işsiz bir jonglör sesiyle yaparım. Rezil ederim sizi. Evet, bahane finans. Yani bence almayın ama siz bilirsiniz. Hayır, sanki paranız var. Bahane finans. En düşük oranlarla krediniz bizde. Aynı zamanda şirket kredi kartıyla yapılan usulsüz harcamaları, örneğin 2 porsiyon İskender üstü duble künefe, temsil ağırlama ve vizyon geliştirme adı altında faturalandıran muhasebe yazılımının da mucidiyiz. Bahane finans. Ciddiyetsizlikte lider, sorumsuzlukta öncü. Biz para kazanmak için değil, holding havalı durduğu için buradayız. Yaparım bunu. Müdür panikledi. Yapma J, marka imajı diyor. O zaman imajımı fonlayın arkadaş. Bay J, bize eskiden doğru dürüst para kazandığın radyoculuk yıllarını anlatsana. Baş üstüne kanka. Arkadaşlar bizam. 2000'ler, 2010'larda radyoculuk yaparken bu ülkenin rock yıldızları gibiydik ya. Evet. Mikrofonun başına bir geçiyordum. Reklam verenler kapıda sıraya giriyordu. O zamanlar radyodan aldığım bir aylık maaşla şu an Bodrum'da beach kapatırdım. 6000 liraya lahmacun yer, halkın tepkisini hiçe sayıp umursamaz bir tavırla ikinci lahmacunu sipariş ederdim. Bir sponsor anlaşıyordu benimle. Adamlar altıma 0 kilometre araba çekiyordu, biliyor musunuz? Arabanın torpidosunu açıyorsun, içerisi full dolar. Evet, bazenin canı sıkılırsa harcar diye. Şimdi 2026 yılındayız. Sektörün duayeniyim. 35 yılımı gömmüşüm. Radyonu bana verdiği, üzerinde radyonun logosu olan içi elyaf dolu boyun yastığı. 2012 yılından depoda kalmış, rutubet kokuyor. Evet, eskiden stüdyodan çıkınca bir havamız 1500 ya, altımızda spor araba, arkamızda hayranlar, kızlar filan. Şimdi stüdyodan çıkıyorum, elimde radyonun promosyon sırt çantası. Kral Pop yazısının son P'si silinmiş, Kral Po diye geziyorum ortalıkta. Kral Po. İçinde dün geceden kalma yarım kurumuş poğaça, minibüse biniyorum. Turnike dıbıt yapıyor, yetersiz bakiye. Arkadaki adam bağırıyor, yürüsene kardeşim. Dönüyorum arkaya, diyorum ki yetersiz bakiye sevgili dinleyiciler. Hayatın ritmi burada durdu. Üzülmeyin, ben olabilirdiniz. Yaşayın hayatı.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar Türkiye. Sıcak bir yaz akşamında birlikte olmak her zaman ayrıcalıklı bir keyif. Aslında yayın yaparken klimayı açabiliyor olsaydım her şey daha güzel olacaktı ama sesi yayına girmesin diye açamıyorum. Ama yani siz de sessiz sedasız pırıl pırıl bir yayın dinleyeceksiniz diye, beni burada isilik pişik ve kurdaşan olmamı istemezsiniz diye düşünüyorum yani. Açayım ne olacak klimayı? Yani biraz da vuv vuv sesi gelsin yayına. İncilerimiz mi dökülecek? Siz beni yayının berraklığı için mi dinliyorsunuz? Ben hava atmak için değil, prestij için satın alınan bir otomobilim, tamam mı? Ben Bay J, kendime bildim bileli depresyondayım. Ama bakın çok uzun zamandır depresyondayım. Hep yani gibi. Evet. Ve diyorum ki sene olmuş 2026. Bence artık sıkıldım yani. Depresyonuma güncelleme gelmesinin zamanı. Daha modern, daha çağdaş bir depresyon. Böyle bir modele yükseltmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Mesela bugüne kadar depresyonum ve kronik mutsuzluğum yüzünden kendimi yemek yemeye vurdum. Oradan dopamin çıkartmaya çalışıyorum, emüklemeye. Şimdi bu güncellenmiş mutsuzluğun, artık şu yemeden içmeden kesen mutsuzluklar vardır ya. Mesela onlardan olmasın diyorum. Zayıflama iğnesine para harcamaktan iflahım kesildi. Şu an sistem tam ters yönde çalışıyor. Evet Bayce. Üç köfteli dev smash burgeri yersen her şey yoluna girecek tarzında bir telkin var içeriden. Yanıltıcı telkinler geliyor içeriden. Kaldıramıyorum maddi manevi. Bir arkadaşım dedi ki anlamıyorsun Bayce. Gerçek depresyonu anlamıyorsun. Bazı günler oluyor yataktan çıkamıyorum bütün gün. Nasıl ya dedim. Üç köfteli hamburger için bile bitti yani. Hiç mi çıkıyor? Aman öf, başlayacağım kilo problemine de ya, ölüp gideceğiz ya. Spor salonunda böyle fit formda kaslı insanlarla sohbet etmeyi sevmiyorum. Bir kere forma girmişler ya, her şeyi biliyorlar. Yağ, kalori, protein, dünyanın gizemleri, piramitlerin sırrı, hepsini. Tamam ben de formda değilim eyvallah. Ama psikolojik destek istesem söylerdim. Geçen mermer gibi bir adam geldi, koşu bandındayım. Seni çok beğeniyorum, devam et Bay J dedi. Sabırlı olursan istediğin noktaya ulaşırsın. İstediğim noktaya ulaşırsın. Kanka seni üzmek istemem ama bu bir koşu bandı. Bir yere gitmiyorum. Artı 55 yaşında. Nereye istediğim noktaya varıyorum? İstediğim noktadan her gün biraz daha uzaklaşıyorum ben. Evet. Hani şu Instagram'da Japon adamlar çıkıp böyle 50 yaşın üzerinde misiniz? Tai chi yaparak 3 ayda benim gibi olabilirsiniz diye. Adamın omuzlar sağdan sola 2 metre. Karnında sayısız boğum. Yalan söylüyorlar. Canlarım benim. Benim devreden abiler. Zorlamayın. Bak vallahi bir fıtık ameliyatı özel hastanede bugün. Dünyanın parası, hiç gerek yok. Sağlık, saat, bol para. Kral Pop Radyo'da Bay J. Ayrılmayın.

0: Best of Bay J.
1: Hey, herkese iyi akşamlar. Bay J. Ben Kral Pop Radyo'daki akşam şovumu sunuyorum. Bana piyasada evli erkeğin kahramanı diye takılıyorlarmış. Ben evli olmayan genç hanımefendilerin kahramanı olmayı tercih ederken... Bu nasıl bir şans? Evli erkeklerin kahramanıyım. Evli erkekler. Madem kendiniz de beni, bende de kendinizi görebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz zaman zaman. Size hayatımın en büyük sırrını vereyim mi? Ben yanlışlıkla evlendim abi. Kazara. Beraber yaşıyorduk. Her şey muazzam gidiyordu. Sonra bir gün cebimde fazladan nakit vardı. Gittim yatırım olsun diye bir tek taş yüzük aldım. Birine evlilik teklif etmek için falan değil. Altın yükleniyor, döviz oynuyor. Günün birinde lazım olur. Kenarda dur. Ve o zamanki kız arkadaşım evde yüzüğü sakladığım yeri buldu. Bir anda boynuma sarıldı. Ağlamaya başladı. Ve o gün, bugündür daha hala ona evlenmek istemediğim. Olayın tamamen finansal... Söyledim söylemesine bir gün de şimdiki eşim o kadar güzel ki lafı bir şekilde çevir, hiçbir şey diyemiyorum. Evet. Yanlışlıkla evlenmek. Evlendikten sonra, ilk evliliğimden sonra çok acayip kilo almıştım. Bu evliliğin fabrika ayarıymış. Format buymuş yani, eski kayınpederim söylemişti. Evlendikten 6 ay sonra 6 kilo daha ağır olacaksın demişti. Dediği gibi oldu manen ve maddi olarak. Ben her zaman, hiçbir zaman kilo aldığım zaman suçu kendimde aramıyorum. Eşime laf koyuyorum ama. Hayatım sen benim tişörtlerimi yıkarken kurutma makinesini daralttın mı? İçine sığamıyorum. Kayınpederim bir gün arabada yanımda otururken bana baktı, dedi ki damat arabanın sürücü koltuğu da mı makinede çekti? Ona niye laf söylemiyorsun? Aa dedim, tuşe. Vallahi ne diyeyim ki adam arkada. Yemek yemeyi çok seviyorum abi. Delicesine seviyorum. Yani gözünüzün önüne getirin. Mesela eşim, oğlum bir nehirde boğuluyor olsa mesela ve tam aynı nehirde akıntıya kapılmış devasa kalın en az 500 gramlık sulu bir antrikotla boğuluyor olsa hayatımın en büyük ikilemini yaşarım ben orada. Anlatabiliyor muyum? Yani hayatta herkesin bir tutkusu var değil mi? Bazısı yelken yapmayı sever, bazısı bilardo oynamayı, bazısı ne bileyim saçma sapan şeylerin koleksiyonunu yapar. Ben yemeğe aşığım abi. Sabah uyanıyorum, insanlar gerinirken eşine hayatım kahvaltı hazır mı hazır mı diye esner ya. Ben gözümü açtan şöyle öğlemeyin de o köşedeki meşhur pizzacıda büyük boy pastırmalı pizza yesek mi bugün? Akşam ne yiyeceğiz? Akşam ne yiyoruz? En sevdiğim yer o dünya çaplı kızarmış tavuk zinciri arkadaşlar. Bayılıyorum, bayılıyorum. Çünkü lezzetten ödün vermeme adına sağlığınızı tamamen hiçe sayıyorlar. Hatırlıyor musun? Adamların mutfaktaki felsefesi muazzam. Yağda kızarmış tavuğu alıyoruz. Sos için tekrar yağa batırıp sizin için iyice kaygan hale getirip bir daha derin kızartıp sonra margarine bulayıp bir kez daha yüksek ateşte. Uygun mudur Ahmet Bey? Yolla gelsin. Yolla gelsin. Siz bu gastronomi olayını çözmüşsünüz. Çok iyi. Tatlıya zaten hangimiz bayılmıyoruz ki? Eşek gibi bağımlılık yapan bir şey. Tam bir tatlı delisiyim. Eşimse kilosuna dikkat ettiği için her tatlı söylediğimde kadın taktiği uyguluyor. Hayatım ben seninkinden sadece bir lokmacık. Bir lokmacık alırım. Benim için söyleme. Şöyle benimkinin hepsini yiyor. Sakın. O çatalı masadaki tuzluk sınırından bir santim öteye geçirirsen çatalı elinden alır seni pişman ederim. Ha. Ve bu karımsın diye sana özel bir şiddet değil. Masada kim otursa babam olsa aynı şeyi yaparım. Rahmetli gelse tatlıma dokunamaz. O nehir hikayesinde tabii ki gidip karımla oğlumu kurtarırdım dostlar. Çünkü artık iyi para kazanıyorum canım. Ne zaman isterse gidip en kral restoranda o antrikotu yerim zaten. Ama tabii hani bir gözdağı anlamında eşim ve oğlum için de buradan ciddi bir uyarı olsun. Yani benim paramı çarçur etmeyin, bütçeyi delmeyin. Günün birinde o nehirde tek başınıza yüzmek zorunda kalabilirsiniz. Kral Pop Radyo'da Bay J. Eskiden çok iyi biriydim. Sizin için kötü oldu. Evet.

0: Best of Bayşe.
1: Yunuslar da çok zeki. Matematik profesörleri de öyle. Entelektüeller, fizikçiler gelip bu programı sunsunlar hadi. Ama Bayşe sen de gidip onların işini yapamazsın. Aha, küçük dostum bunu söyleyeceğini biliyordum. Şöyle bir fark var, benim beceremediğimi kimse anlayamazdı. Bayşe hadi füzyon enerjisini hala bulamadım. Ey seni gidi aptal, görmüyor musun, çalışıyorum burada. Tamam da 12 yıl oldu artık, bir ilerleme kaydetme zamanı değil mi Bayşe? Ya gider misiniz, hem konsantrasyonumu bozuyorsunuz hem de zaten füzyon enerjisi diye bir şey yok ki. Oysa ki bir bilimci bu mikrofona çıkıp tutulup kaldığında hemen anlarsınız beceremeyeceğini filan falan. Sizden ne haber var? Hayır, asla boşanmayacağım çünkü... Çünkü karımın boşandıktan sonra zaten pisliğin tekiydi. Beni de hak etmiyordu demesini istemiyorum. Erkek bile değildi galiba. Saçma bir... Ay sanki. Hep öyle konuşuyoruz da ayrılıklarda tek üzülen kadınlarmış gibi. Hırsız muyuz kızım biz? Ayrılığın ardından duyduğumuz her şarkıda aklımıza siz geliyorsunuz. Hele bazen benim gibi aşırı duyarlı, farkındalığı yüksek bireylerde her duyduğum şarkı bana bugüne kadar ayrıldığım bütün kadınları hatırlatıyor. Aha. Bizim gündüz kuşağı sunucusu Mert Uzçuklu'yla genciz. Bir gün arabada gidiyoruz, ağlıyor. Kız arkadaşı terk etmiş. Tam da evlenecektik diyor. Kapat şu müziği, bizim şarkımız. Lütfen kapat lanet şarkıyı dedi. Radyo açık değildi. Radyo kapalıydı. Duyduğu yakındaki bir kilisenin çanı falandı galiba. Bence biz insanlar sözüm meclisten dışarı çok mızmızız. Evet, geçen çünkü belgesel kanalında zürafanın doğum yapışını izledim. Yani benim ilk eşim doğururken bana şöyle bağırıyordu. Şeytanın kölesi olmanı istiyorum. Yanmanı istiyorum. Alev alev. Alevler içinde yanarken şeytan sana mızrağını batırsa. Şeytanın mızrağı mı? Cehennemin patronu ama beni bir mızrakla dürtecek kadar otantik mi? Gerçekten mi? Neyse şimdi belgeseli izliyorum, size yemin ediyorum zürafanın içinden bir başka zürafa çıktı. Ne yüz ifadesi değişti, ne bir inilti, ne kocasına küfür hakaret etmeler. Çatarak diye doğurdu, koca bir zürafayı doğurdu. Açık söylüyorum, ben bir zürafa doğuruyor olsaydım Tunus'tan duyarlardı feryatlarımı gerçekten. Aa lanet olsun, neden bir zürafayla çocuk yaptım? Hayır, aa 4 tane bacağı var.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden